Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne.

Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates, peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyor. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım. Çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.

Şun 2026 ýylyň awgust aýynyň 10-kisi, çarşamba. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagtbança saat 8. Salam aleykum gadirli dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýynlarynyň nowatdaky sanyna başlaryz. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gadan gyýykdy dolkundan gün eferden dikkatiňizde köderýäris. Gün eferden berilen goýuşymda Aşgabat wagty bilen 7-den 7-de çenli. Çanı kanten arkal Türkşat 3A'dan 10.990 yılı kıdanın vertikal paderasyadan qaytadan dinləyip dersiniz. Hormat dinləyicilər qoyaşımın bun kıtanına daşarut havaranı, Gaza aşıq şertlerine ercelik ve insan pegorlik ve Türkiye'nin öz oruşu önmeri adlı keptilik takmin gepeş kırmayı dinləyip dersiniz. Qoyaşımın bun kıtan tayran ve alıp bariyan parahat nuri, texniki işgarımız aslı yıkılmaz.

İllərsə iliklərinə xavranın qıytxaça madmonlu tanış olun. İran Ormuz boğazının qaytadan açılmaq üçün şərtlərini önə oturdu. Türkiyə Kolumbiyanın batı balışına qalan beləntikləri barədə pozisiyasını yavardı. Siriyanın qadeti Asada qayvanı ölüm cilatı verildi. Venezuela'nın afal 17 yıldan son konsulluk katnaşkarını qaytadan yola koydu. Hormatdın Necer İnnovalıta şöbeli ki havaranın dolu madmuni hındık kadına yetirmekçi. İran Ormuz boğunun qaytadan açılma için şartlarını öngötürdü. İran Amerika Birleşen Saatlarının İran'ı ve onun tevhiddeki yaranlarına karşı alıp barayan uğruşunu belirtip, Tehran'ın dondurulan mal etirişleri boşadılayanca Ormuz boğundan yapıq bolcuqduğunu beyan etdi. Yukarı Milli Xupluluk Genişinin başçısı Mohsen Rezai,

0: Hıttay'ın ilçinden geçen doğuşunu bu arada beyanama verdi. Şolruat'ın önüne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tehran'ı anılmayanını ve Washington'un stratejik tuğ yolunu doğru gülüçülük ediyenini öne sürdü. Türkiye, Kolombiya'nın basıp alıştığı katırnağı kalan belentlikleri vardak pozisyonu yadırdı. Türkiye, Kolombiya'nın asfalın kalan belentliklerini basıp almağını kanunlaştırmağı gönüktürlüğün beyanatını berk yadırdı ve onun halkarı kuğunun güdük bozulmasını beyan etti. Türkiye'nin daşı işlen misterliğe Sivit'in Suriye'nin ayrılması bölüldüğünü nota, Birleşen Millet Doğramatı'nın Hupsuzluk Gengesi'nin 497. kararını ünlü Ankara, halkara cemiyetçiliğini ısrarın basıp balıcılığına karşı çare görmeye çağırdı ve Suriye'nin öz otoyalığına hem de teritoriyel bütünlüğünü beriyen kolluğunu yeniden uğradık belirleyip geçti. Venezuela'nın ısrarı 17 yılın son konsolluk katnaşıklarını kaydeden yola koydu. Venezuela'nın ısrarlı Caracas'ın ısrarı 2008-2009 yıllardaki Gazze Urusu sebeple diplomatik katnaşıklarını kesmeyenden 17 yıl son konsolluk katnaşıklarını kaydeden dikeltmek vardı ıralaştı. Bu ıralaşık kolaydı iki yurdun daşarı ise ministerlerinin aratına geçilen gitmeşkiden son yakalanıldı ve konsolluk hizmetlerini öpçün etmek için yürütü mekanizmin dürüdülmeyi gözünü tutuyor. Bu başlangıç Venezuela'nın huzurlu lideri Nicolas Maduro'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi operasyonu neticesinde zamun alınmağından ve Delcy Rodriguez'in vaktinin prezidenti kudipinde girişmelerinden bir neçe ay son edildi. Suriye'nin kaleti Asad'a gaybanı ölüm cezası verdi. Sana haberler kulluğunun beriyen malumatına göre Damas'taki kaletlerden biri Suriye'nin uzakı prezidenti Bashar al-Asad'ı ve onun doğunu mahiri adamlara karşı cinayetler ve beylikki inçime cinayetlerini günahkarlayıp onları gaybanı ölüm cezasına hükmetti. Deran'ın hukuksuzluk kulluğunun uzakı başı Atep Najib ve yeniden 6 adam ölüm cezasına hükmedildi. Kadiyet Bashar al-Asad'ı adam öldürmek, kıynamak ve esasız tutsak etmek geldi cinayetler için en yukarı dereceli karar kabul edici hükmüne cevapkar hesapladı. Al-Sayed'in ilkinci sayılırdakı üstünlüğünden son Müslümanlara karşı kemsitmeler arttı. Korumacılıklı düşmançılığa öğrenç merkezinin belen malumatına göre Michigan'da Demokratik Parti'den Senat'ta dalaşkar ediyen Abdül Al-Seyd'in alınkı sayılıdakı üstünlüğünün son, onu karşı satsal ululuğundakı islamofobik diskurslar takminen 20'si arttı. Bilirmenler onun kadının üstünlüğünün son, kuy bir heptanın doğamını günlüğü ortaça 3099 tane islamofobik havarnamanı hasabarlı. Bu görküzü alınkı sayılıdın ön 155 sani. Gözetçilik kuraması kemsitmelerin esası bölüğünün Al-Seyd'in siyasi karayışlarını değil, eğitim onun Müslüman şahsiyetine gürüktürülen Müslümanlara karşı retorika, dilleuçluk teorileri ve hücumlarla bağlıdığını beyan ediyor.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Türkmen dilinin akı koyu verilişini haberleri dinleyersiniz.
0: Kürşat Zorlu, Mekke Birlik'teki korunma kılalası olan Türkiye dünyasının günörtü koridoru kepillik aslına alını. Adalet ve Ötüş Partisi'nin başlığının ormasarı ve Türkiye devletlerinin katnaşkarı oyuncu başlığı Kürşat Zorlu, resmi saparlığın varan Vengriya'nın padede Budapest çekerine beyanat verdi. Zorlu, sonki global vakaların Türkiye dünyasına, esasanam Türkiye devletlerinin korumasının ağda yurtların aratına ulu mümkünçlükleri de çıkarınlığını belli Esasanın merkez ve günorta geçilikleri boyunca iktisadiyet ve sevda buğduklarını mühüm öngü düşüklerin kazanılanını aytti. Zorlu Türkiye dünyasının geleceği vardı şeyle hemşuları belledi. Hedirki vaxtta bizim umumi milli geleceğimiz 2,16 trilyon dolardır. Bu, bizi kıyısı vaxtın içinde dünyanın en koyu 10 iktisadiyatının birine ögürür. İlatımızın tane 300 milyonun yeri meydanımızın Bolsa, takminen 5 milyon 24 kilometre yetmek ulan biz Türkiye dünyası ve Türkiye devletlerinin koruması hükmünü dünyada avalanışılığı, parağıtçılığı ve azadılığı iler tutuyan ve bunu anık edinmeler arkalı amara aşırıp bilecek birleşme uğurluktuydu. Zorlu, enerji, ulu ve logistika geçecek linelerinin hupsuzluğunun mühümdüğünü noktap. Geçen hepte Türkiye'nin, Saud Arabistan'ın ve Pakistan'ın aratına kolçu

0: bilen Mekke bilelikdäki goranmak alalasanyň Türkiýe döwletiniň agda ýurtlar boýunça hem uly gyzyklanma döredenini aýtdy. Kürşat Zorlu Mekke bilelikdäki goranmak alalasa bilen Türkiýe döwletiniň günorta koridorunyň kepilik altyna alynanyny habar berdi. İran bilen Amerikanyň aratyna gepleşgere arasylyk edýän Pakistanyň içeri işler ministri Nakvi Tehrana geldi. Nakviýanyň taparynyň düdümi barada hiç gili maglumat paýlaşylmady. İran bilen Amerika Birleşik Ştatlarynyň aratyna gepleşgere arasylyk edýän Pakistanyň içeri işler ministri Mohsen Raza Nakvi ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin paýda Tehrana bardy. İranyň Mehr Habarlar agentligi Nakviýanyň İranyň ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin Tehrana gelenini aýan etdi. Iyun ayna İran bilen Amerika Birleşik Ştatlarynyň aratyna gol çekilen alalasa arasylyk eden Pakistanyň içeri işler ministri Nakviýanyň saparynyň mazmunu barada bolsa hiç hili maglumat bermedi. Indoneziýada paromda bolan ýangynda 144 ýolagçy we ekipajyň agzalary halak edildi. Parom gämisi Bali'den Lombok şäherine barýardy. Indoneziýanyň Bali we Lombok adalarynyň aratyna ýüzýän Parom gämetindäki yaran fiyatı 144 yolcu ve ekipajın ağdaları halat edildi. Jakarta Globe gazetinin haberine göre yerli resmiler yerli vaatlan yerden saat 04.00'lı Bali'den Lombok şehrine varyan Putri Yasmin Parom gämetine yığınanın bulunduğunu haber verdiler. Yerli resmiler golüden geçip bayan başka bir Portlink 2 paromunun hem yan paromdakları halat etmek işlerine kömök edenini məlum etdiler. Resmiler parom gəmətindeki yaran fəyəbi 144 yolcunun ve ekipajın ağdalarının halat edilenini ayan etdiler. Yananın fəyəvarda en tek resmi beyanat verilmedi. Abbas Türkiye tapar qurar. Taparın devamında Palestina qıton qıvaqalar öz aragatnaşyklary we Twitterdäki mesajlar ara alınıp matlatyşlary. Palestinanyň döwlet prezidenti Mahmud Abbas, prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına laýyklykda avgust aýynyň 11-13 aralygyna Türkiýe tapar gurar. Eri illeşer daşyrt habarlaryny dinlediňiz.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik. Senagat inqilabı bilen başlan kolonializm döwründe basawalçylaryň we talançylaryň öňe süren pikiri mudama bir megdeş boldy. Biz bu sebepde medeniýet hem de awadançylyk getirdik. Emma olaryň buýsan sülen üstünlük hökmünde görýän medeniýeti ähli aksaqsyzlygyna, zulmuna we adalatsyzlygyna garamazdan basyp alan ýerleriniň öz goýnundan döräpdi. Şol diýaryň howasyna kemara gelipdi. Şol sebäpli hem yerli halkyň ganyna we ruhuna süňen medeniýeti düýbinden ýok edip bilmänlikleri üçin ahirine şol yerleri terk etmäge mejbur boldylar. Emma kolonializm dowam etdi. Palestina bolsa kolonializm jemgyýetiň iň esasy sütününden, ýagny öý düşünjesinden başlady. Üýü elinden alınan halk bosxun düşölgülörüne dıkılıp, gavva salma garkalı dünyanın gözününe boş yer düşüncesi dörüdürlü. Şelilikte hiç saçan gitmeli bolmacak kalinzatarın ve evedi talançılık bilen saklanılacak kolonyanın mümkün bolcaktuğu çak edirli. Emma batıbalcılar ören mühüm hakikati ünsün düşürdüler. Sağırlaşıklık hakikatini. Bu dünýäde islenlik ýerin yerli halky şol ýerden üzüňi derler. Olar şol toprağın bitewliginiň aýrylmasy bölegidir. Watanly bolmak watanyň her bir daşy, her bir oty çöpü bilen saýlaşykda ýaşamak diýmekdir. Häzirki wagtda Gazada bütün dünýä şol saýlaşygyň bir halkyň ýaşamak ugrunaky göreşiniň İn alim merdimli taraflarından başlap, sevgiyinin vasını otan in iyinçe, in duygur hem in pek taraflarına senli edil damarlarda aylanyan gan yali bütün cemiyete yayranlığına şayatlığa diyar. Gelin bugün Gaza'nın sağdaşığı ve ona karşı ediliyen genotsit varı da cemiyetin in iyinçe uğrundan sunu otan başlap.

0: bilen yollarda uqlayan çağalar suratlanırdım. Bularyň ählesi ruhumda çuňur yz galdyrdy. Men baştan geçiren her bir ağrıyımı sunugata öwürdim. Yara dünya şeýle seslenýär. Biz ýaşamak isleýäris. 23 ýaşly Bagda Bilal Şeyh Al Iyat hem suratkeş. Emma men seni ören gowy berýän diýen sözler oňa ýetenine olary suratlandyrmaga ne galamy ne de boýagy bardy. Ragda Bilal boş gazanlaryň düýbündäki gurumdan peýdalanyp watanyna we halkyna bolan söýgüsini beýan etmäge başlady. Ol şeýle gurrun berýär. Boş gazanlar Gazadaky açlygyň nişanydyr. Gazanlar boş, yönümin görüşmegi dowam etdirýän. Şol gazanlaryň üstü bilen Gazada açlygy garamazdan garşylyk görkezýänligimi aýdýan. Diňe mennel, tutuş halk aç. Men zihinli suratkeş. Dünyanın meni görmeğini isteyen. Men ören zihinli maşgaladan. İki doğunum yazıcı, bir suratkeş, yine biri Nasır Hastahanasına jurnalist olup işleyer. Doğunlarımın biri orta mektebi 99.10.4 bal bilen tamamladı. İki yıl bundan ozol üniversitete girmelidi. Men parahatçılığın bolmağını, daşarı çıkmağı, sergi açmağı ve adamların suratlarımı görmeğini isteyen. Ön hem aydıptık, vatanlı olmak, millet olmak, sağlaşıklı ve bütevi yaşamaktır. Gelinini Muhammed Mugari bilen tanış olalıyın. Ol hem suratkeş, halkının çekeyen cebir cephalarını şekillenir yerke, olur bilen bile ağır zähmet çekeyen, Aşlygy gören eşekleri hem unudanok. Ol öz suratlarının birini görkezýär we onun adyna Sawryň hojaýyny goýanlygyna aýdýar. Soňra şeýle dowam edýär. Elbetde, bu eşegin hem uruş döwründe biziň bilen bile horlananlygyny, köp garaşanlygyny we uzak wagtlap otsuz suwsuz galanlygyny bilýär. Häzir ol günlük durmuşumuzun ayrılması bölüğüne uğurlu. Gazanın çayagına kalan yeketek uloğ diyseğe molyar. Göçürlen adamların koş kolumlarını, maşgalalarımı da azık taşalanına onu ören köp görürdüm. Şunun için hem onun suratını çektim. Yağday nähilli ağır bolsa da Palestinlerin tarihi hakikati ve ruhu dünyası durmuşunun ähli uğurlarına sağlaşık bilen ösmeğini devam ettiriyar. Olorun görüşü sağlaşıklı olanına ağırlar nota öğürlüyar. Koşku olanına ähli sözler tans ediyar. Çötkü olanına olsa hiçbir canlı canlara ähkir meselik edilmeyar.
1: Gaza, açlık şertlerine ercellik ve insanperverlik.

0: Çankırı yumurtka tüyücülügü. Türkiye'nin aparatı Ankara şəhərinin demagalındakı qonşusu olan Çankırı şəhəri, etatan kem ova xoçuluk ve mağlarçılık işlerinin ön xatara çıkmak gülən birlikte, Çankırı yumurtka tüyücülügü sevdi maksus tüyücülüğün görünüşlerinin birdir. Çankırı yumurtka tüyücülügü Çankırı vilayetinin həkimliğinin yüz tutmağı neticesinde 2017 yılda Türkiye'nin geografiyadan hasabı alınan önümlerin aratına koşuldu. Esasan hem bayramlarda ve oraz ayını ağlaşırdan son mehmanlar için tayarlanan Çankırı yumurtka tüyücülügü 8 yumurtka, 3 nahar çemçesi un ve meske yağı ile tayarlanır. Tüyücülüğün tayarlanışını ilk bilen yumurtkaların sarısı ile ağay biri-birinden ayrılır ve yumurtkanın ağay koyulayan çeçenini bulunur. Bulunyan kap ters üğrün mahalli içindeki ergin dökülmeler. Yumurtkanın tarısı hem ayrı bir kapta bulunup yumurtkanın ağına koşuluyor ve yine biraz vaat bulunuyor. Ondan son elekten geçilen un yumurtka erginin üstüne koşulup bulunmaya devam ediliyor. Bir neçe minutluk bulamak işlenen son ayna ya da mis kaba boşaltılıyor. Odurlan 175 gradus derecede kızdırılan peşte 35 minutun devamını pişiriliyor. Kıyısı vaatta tuğdurlan tüycülüge odurlan tayarlanan limonlu ili şerbet asasadan üstüne dökülüyor. Bölüklere bölünüp tüyücülük için niyetlenen tavaklara koyulan yumurtka tüyücülüğü yeli görünüşte ködür kerem ediliyor.
1: Türkiye'nin özbolışlı önümleri.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Çarşamba, miladi 2026 yıl Ağust ayının 12'si, 1405. Kuyaş yıl Asad ayının 21'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar Turk olamidan tasvirlar lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Türk olanıdan tasvirler dasturunun yangi sonu bilen yine bir gemiz. Bugün sonumuzda Kırım'ın bükülmez iradası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu mavzu tülge alınadı. Halkara münasuvatlar mutakası Doktor Cemil Doğa Çipak'ın mavzu hakkıdaki yazığını takdim etmez. Kırım'ın bükülmez iradası Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu. Şunday hayatlar bor ki bir milletin takdiri bilen çambarças bağlanıp ketadi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun köpünce Mustafa Cemil oğlu atı bilen tanilgen hayatı Kırım Tatar Türklerinin songu 80 yıllık azap ve karşılık kursatış tarihinin hudu özüdür. Onun atını tilge almay ne 1944 yılgi sürgünlük dert alamını ne vatanga kaytış kurashinin dostonunu ona bugünkü bosup olungan Kırım'daki devam etip durgan bor bo'lish harakatini temsil etiş mümkün emas. Cemil oğlu 1943 yıl 13 Nevember'da Kırım'nın Sudok mintaqasida joylashgan Oysiriz qishlog'ida dünyaya keldi. Henüz 6 aylık chaqaloq ekan 1944 yıl 18 Mey kechasi Stalin'in buyruğu bilen barcha Kırım Tatar Türkleri katarı hayvan ve vagonlariga to'ldirilib O'zbekistonga surgun qilindi. U kecha vatanidan ajratilgan taxminan 200 ming insonning deyarli yarmi yo'llarda va surgunlikning ilk yillarida ochlik, kasallik va faqirlik oqibatida hayotdan ko'z yumdilar. Jamil o'g'li ushbu buyuk fojianing ichida ulg'aydi. Biroq surgunlik uni chetga surmadi. Aksincha butun umrining maqsadi bo'lmish yo'lni unga o'rgatdi. Ya'ni Qirim vataniga qaytish va millatning haqlarini dunyo bo'ylab jar solish. Yoshiq chog'ida Qirim Tatar milliy harakati safiga qo'shilgan Jamil o'g'li Sovet rejimining g'azabiga duch kelishdan qutulmadi. Surgunlik haqiqatini bayon qilgani, millatining tarixini tekshirgani va ularning haqlarini himoya qilgani uchun oliy bilim yurtidan haydaldi. Necha marta qo'lga olindi va to'plam 15 yilga yaqin umrini Sovet zindonlarida va majburiy ish kamplarida o'tkazdi. Uning otini dunyoga

Anlatılan hadise ise 1975 yılda başlayan ve 303 gün devam eden açlık ihtisabı idi. Mecburi rauşta avukat veriliş bilen hayatta alıp kalıngan bu karşılık insaniyet tarihinin en uzun açlık ihtisablarından biri sıfatı da kaydedildi. Ve Nobel caizasının egesi alim Andrey Sakharov kalaversa dünya cemiyetçiliğinin dikkatini Kırım Tatar davasına karattı. Cemil oğlunun kuraşıda cel kılıcı en mühim nokta en kattık zulüm karşısında hem hiç kaçan zoravonlikka, huşunatka kul urmaganligidir. O milletiga doim kanun çavkotida tinçlik severlik sever lekin kuchli azm bilen karşılık ko'rsatishni nasihat qilgan. O'zining ushbu usulli turishi bilan Qrim Tatar harakatini dunyo hurmat qiladigan haq-huquq kurashiga aylantirdi. Sovet Birligi parçalanib borayotgan chog'da Jamil o'g'li 1989 yilda vatani Qrimga qaytdi va 100 minglab qarindoshining o'z asli yurtlariga qaytishiga yo'lchilik qildi. 1991 yilda to'plangan 2-chi qurultoyda Qrim Tatar Milliy Majlisining raisligiga saylandi va bu vazifani 2013 yilga qadar davom ettirdi. Uning rahbarligi ostida Qrim Tatar turklari surgunlikdan qaytadan ayoqqa turdi, yashadi. Qishloqlar qurildi, maktablar ochildi, ona tilda ta'lim va milliy madaniyat qaytadan yashnadi. 1998 yildan buyon Ukrain parlamentida vakil bo'lgan Jamil o'g'li o'z millatining sesini xalqaro minbarlarda yangratdi. Nobel tinchlik joyizasiga nomzod bo'ldi va ko'plab xalqaro mukofotlarga sazovor ko'rildi. Biroq tarix bu büyük kurash adamını yine bir bor sınavga tortdi. 2014 yılda Rusya'nın Kırım'da kanuni rauşta özüge koşup olganidan keyin Jamil oğlunun tug'ilgan topraklarga kirishi mamnu kılınıp onu vatan hasratidagi bir mahbusga aylantirdi. 80 yoshlarini o'tkazayotgan bu buyuk ulug'vor bugun Kiyevdan o'z kurashini davom ettirmoqda. Bosib olingan Qrimda zulm ko'rgan, qo'lga olingan va o'z kimligi yo'qotilishga majbur qilingan qarindoshlarimizning haqlarini har qanday yerda himoya qilmoqda. So'nggi choqlarda xalqaro miqyosda tilga olinayotgan yer toproq berish badaliga tinch rejalariga qarshi chiqishi uning shaxsiyatining xulosasidir. Vatanning bir qarishi ham savdolashilmaydi. Jamil o'g'lining fikr dunyosining markazida 3 poya sutun bor. Vatan, milliy kimlik va qonuniy qarshilik. Uning aqidasiga ko'ra, bir millatni vatanidan ajratish mumkindir. Biroq vatan mehridan, sevgisidan ajratib bo'lmaydi. Til, dini va madaniyatini saqlab qolgan muddatcha hech qanday surgunlik va hech bir ishg'ol u millatni tarix sanasidan o'chira olmaydi. Qrim Tatar turklarining yarim asrlik surgunlikdan keyin o'z ona yurtlariga qaytishga muvaffaq bo'lganlari ushbu ishonchning eng ochiq subutidir. Jamil o'g'li shuningdek Turkiya va turk dunyosiga katta mehr qo'ygan. U Turkiyani Qrim Tatar turklarining eng buyuk suyanchi deb sifatida biladi. Anqaraning Qrimning bosib olinishi tan olmagan qattiq qoralov uni va qarindoshlarimizni himoya qilishini hamisha minnatdorlik bilan tilga oldi. Turk dunyosining birligini Qrim davosining ham kafolati hisoblaydi. Turk millati o'z tarixining har bir davrida zulm qarshisida bosh egmaydigan farzandlar yetishtirgan. Mustafa Abdiljamil Qrim o'g'li mana shu silsilaning hamon yashab turgan halqalardan biridir. U chaqaloqligidan surgun qilingan, yoshligini zindonlarda o'tkazgan, umrini vatan davosiga bag'ishlagan va bugun ham charchamay, to'xtamay
kurashayotgan bir qahramondir. Qrim totor turklari unga behuda milliy yo'lboshchi demaydilar. Chunki u bir millatning qaytadan tug'ilishining ham me'mori va ham timsoli ramzidir. Bugun Qrim yana asorat ostidadir. Biroq Jamil o'g'lining hayoti bizga shuni o'rgatdiki, asorat o'tkinchi, vatan mehri esa mangu abadidir. Agar surgunlikni ko'rgan o'tgan nasl vatanga qaytishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bugungi ishg'ol ham albatta adoga yetadi. Bizning vazifamiz esa Qrim o'g'li ochgan yo'ldan yurayotgan qarindoshlarimizning sessiga ses qo'shish va Qrim davosini milliy xotiramizda tirik saqlashdir. Yashil orolning Qrimning erkin tongi albatta keladi va u tongning shafaqlarida butun hayotini ushbu kun uchun bag'ishlagan Mustafa Abdulljamil Qrim o'g'lining aziz kurashi oltin harflar bilan yod etiladi. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipayning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: İT Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hürmetli tinglovchilar, bugungi topshiruvimizda e'tiboringizga xalqaro munosabatlar bilgisi fanlar doktori Jamil Duochibekning Qrimning aniq ixtiyori Mustafa G'abdijamil uli Jamilov ismli anglatmasini taqdim etamiz. Qay bir kishilarning turmushi millat yozmishi bilan baylangan Mustafa Jamilovning turmushi so'nggi 80 yil ichida Qrim tatarlarining qoyg'i hasratlari ham qarshi turularining shog'ilishi. Uning ismini aytmishim 1944 yilgi surgunning g'azablarin, vatanga qaytu uchun kurash eposin, yaysa Qrimdagi yashaw uchun kurashni anglatib bo'lmay. Jamilov 1943 yilning 13 noyabrinda Qrimning Sudak o'lkasidagi Ayseres ovulinda tug'an. 6 oylik sobi bo'lganda 1944 yilning 18 moyina qarshi tunda Stalin buyrug'i bilan ul hayvon vagonlarina tutirilgan butun Qrim tatarlari bilan O'zbekistonga surilgan. Shul tunda tug'an yoqlarindan ayrilgan yaqincha 200 ming kishining yortisi deyarlik yo'llarda ham surgunning birinchi yillarida ochliqdan, og'rulardan ham g'azablardan o'ldi. Jamilov bu zo'r afatda o'sa. Lekin surgun onu to'xtatmay, kerasincha bu onga g'umri nindi ishga boshlayishig'in ureti. Tug'an yog'ina Qrimga qaytu ham o'z millatingning huquqlarin dunyoga ig'lon etu. Yoshligida Qrim tatar milliy harakatiga qo'shilgan Jamilov tez orada sovet rejimining oshuvini ola. Ul surgun shinborlig'i turunda siylagani, o'z xalqining tarixini irangani ham ularning huquqlarin yoqlagani uchun universitetdan quvila. Ko'p topqir qo'lga olina, g'umrining 15 yilini yoqinin sovet turmalarinda ham xizmat lagerlarinda o'tkara. Onun bütün dünya iqtibarını jalib etgan narsa 1975 yılda boshlangan ham 303 kun davom etgan ochliq chorasi. Ul isan qolu uchun kishlab oshatila. Bu qorishliq kishilik tarixindagi eng uzun ochliq choralarning birisi bo'larak tirgala ham dunyo jamoatchiligining shul hisobdan Nobel premiyasi laureati Andrey Sakharovning iqtibarini Qrim tatar ishiga jalib etdi. Mustafa Jamilov kurashining eng ko'rinikli yog'i onun hatto eng qotib bosimga qaramasdan kuch qo'llanudan bosh tortuvi. Ul har vaqt o'z xalqi orasida qonun negizinda tinish, lekin naqli qarshilik ko'rsatuvni yoqlay. Bu prinsipial pozitsiya Qrim tatar harakatin dunyo hurmat etgan kurashga aylandira. Sovetlar Birligi tarqalgach, Jamilov 1989 yilda vatanına Qrimga qayta ham yuzlagan ming vatandaşının qaytuvuna jetekşilik etdi. 1991 yilda ikinci qurultayda ul Qrim Tatar Milli Majlisi raisi etib saylana ham bu vazifani 2013 yilga qadar boshqara. Onun jetekşiligində Qrim tatarları sürgün külündən kütərli, avullar tüzüle, mektəblər aşıla. Tuğan tildə bilim biru ham milli mədəniyet yanadan tırgızıla. 1998 yıldan birli Ukrayna parlamenti ağzası bulup işlegen Mustafa Jamilov, uz milli

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Turkish Television Radio Station.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye Radyo'da.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayağını.
13: Eter şeye radyo sadburi Türkiye sıkma.
14: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
15: Ahiç radyo voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Efirde Türkiye ovası.
18: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sıday Türkiye.
19: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriye Türkiye.
5: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
9: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu da sonra Ankara. Bugün Penşembe, miladi 2026 yıl Ağustos ayının 13.sü, 1405. Kuyuş yıl Asad ayının 22.sü. Assalamu aleyküm aziz dostlar. Ankara'dan belirleyen Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Gürün 3 vakti bilen ise saat 4 ile 4 yarım arası da kısa tolkun 25 metr, 11.765 kadar sarkalık mingesiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, makala kundaligi lavhası, vaktimiz kolganda muski da sürbilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boruvchi men Abdurrahim Masumi.